0: Ne yapayım? Yine location diyemeyeceğim.
1: Zebra 3773, your number is 931192, 931192.